Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyleye alasız. Joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyleye alasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

çoğu daireler arasında baygıcı olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kovup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde cevabın bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: 8. ay sayakattın altın mezgili. Ürüm çarıt yanşan rayına cagaşkan şincan, minciye göçüsünce sayakatçılar gımgut. İlgeri eski görümün göçü bugün kükünde canı çatüskü bülendü. Göptüğün fotoaparat güyarmandarı göçündür göçüsünde akırın cürüp kameraların kolunu alıp. Canıdan cakşartılgan özgücü, Jonoy, Leşik, Türk'ün tüskü bölüngün Dubal beti cana yeri şarkak etken göptür Michael'derdi biri birden estelik alıştı. Ürüm çarının fotosürüet güyarmanı, Manyo Chang mınday dedi. Şinjan Minjiye köçösünün murdakı kesip turpatı birin kayda bolucu. Negizinen akaktaş buyumdarı köbüle. Özgörtülgündön kiyin aştamak suusun doktagı kebir Wanghong tamakkanalary daka kılgıday körkömünür tüyündürüp ardıka geldi. Konok saraylardın kesip turpatı dagı bir kıyla molugup, körkömünürdük çıkarma jaratuuzga dagı jakşı jagdai jaratıldı. Şinjan Minjiye köçösü 2001 yılı kurulgan. Kuruluş ayanty 48,000 çarşı metri. Uzak mezgil işletilbey bekir turgandıktan jabdık jabdulary köönürüp tarajasını östürüp jakşırtkıday bolup kalgan. 2025 yılı 9 ayda jergilik jörölgölü köçöge betesini oңдоп jakşırtıp, jamgır suusu jana bulgangan suu turbaların jaңылуу сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Bayıltan beri Ürümçi şarı, Canlay Çın, Şinjan Minjiye köçösü Gönü Şar Ülgü Görsötü rayonu kuruluşun bir tulku jılıştatıp, Gönü Şar rayonunda kuluttardın juğurluşusunun tarıhı madaniyat tamırın korguudu bekem turup, madaniyat sayakatta daraja joğorlatu. Konuştardın sapatını östürü sıyaktuğu özgörtü kuruluşu teyin kadamda oran aldı. Şinjan Minjiye köçösünün törü ticaret joğuptusu, Lu Jinxia uçurda Minjiye köçösünde bardıka kelgen konok sarayları tobu 1100-1200'ge çeyinki kerebeti ordu menen kamdap, arda uçuu çölkömünün sayakat teylüü kutup aluu gurbatın berekettüü jogorulatkanın tanıştırıp mındai dedi. Biz, çoğun bazardın soğuda kesip turpatına şay keşip kişiler ağımın özüra ötüştürünü küçötüp, ayantta es alıp görünüş körü, çıraktardı jartu, aptuğuna toktotu, jabduların telege eleştiru siyaktu, gatu detal, jabduların jakşartıp gündük jana daimdu ulaşkan ticaratta güçtü iştep, tönkü ekonomika gerektiğüsün jandandırdık. Minjiye köçösün kamtıp yıl Ürüm çağrı şağırdı jaңылуу аракети жетектөө пикирин алып чыгып, көөнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Ürüm şaardık şaardın onursal gattı türün izildi borboru, ereylistü gattı türü kuruluş borboru şaardı janlı otayın banının joğru darajalı injineri Sönliyi tanıştırıp mınday dedi. Ötkö mezgilderdeki mayda çüydü, türleştürüp janlı özgörtüge çalıştırganda bu yıl göğün örgün eski konuşlardı. Göğünü eski göçü rayonduru, zabot rayonu, tömün bereketli imarat siyahtı janlı baylıktarın telikileştirip biriktirip, jöndömünü şay keştirip çaygaştırını küçötüp rayondu bir tolkulaşkan gebede boyunca başkarıp tizgindöğünü küçötüp, janlı özgörtünü tüyün formasında oğunduğudun telikileştirip janlı oğaray buruluşça soğusun tırtma öktödü. Şaardı jaңылуу менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телегелештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төөп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дуңхуу көчө башкармасы, Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун партиялык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке киришип, 3 кабаттуу бүткүл жаш курак баскычы кыналышман уурсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамагашына жардам берүү, негиздик оору мүнөздөп таарылуу, табыштап актыруу, табыштап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле Gündem kurusu, jumuştanuğa jardan berip jölü, koomduk konuşuşların talkuluğu kıymılın daimdi kulaş jaydırıp, giçik iş koomduk konuştan çıkpo, elge ontoyluluk jetkiru teylüsünde aralık kalbonu çınık işke aşırgan. Şinşin tokumacılık zabotu koomduk konuşunun turgunu Nijat imin, koomduk konuştun özgürgünün oğuzdan tüşürbey maktap mınday dedi. İlgeri koomduk konuşta jakşırgan telegeleştiru jabdusu jok ile, azır koomduk konuşta tavışta baktıru, madaniyat, dene tarbiya, dene takşaldıru maydandarı bar. Kartandar bul jerde tamaktanı ves alışat, biz dağı bul jerde gite oku üyrönüp baldardı oynatu ves aldırıp, turmuşuuz abdan ontoylu ulaştı. Jakında mamlekettik önügü jana Sılaat Komiteti borbor kamçotunan 2 milyard 456 milyon yondık salınmanı tüşürüp, Şinjandın 98 şaardı jaңылуу түрү курулушуна колдоо көрсөттү. Oçurda jer jerlerin nişan milletlerin bölüştürünü bekem karmap, karcı salıp çınığı büyüm kızmat mülçörün başım kalıp taştırığa çınığı gepildi kılıp, Arlut kalkınan sayın kopsuz rakat konuştan o jaylu şar çöyresinin bağırlanı mümkündüğünü eğildi.
1: 8. aydın 13.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: Sözsüz cumuştan durunu gengir tüdü bekem turup kızma toğurdun turup taştırıp göğlemin gengir tip sapatını östürü. Hatayın tür hareketin tereğinde jolu koyup çoğuru okucayın bütürgün okuçuları katarlığı tüyündü toptu cumuştan durunu görünüktü bekem karmap. Göp çağrılarda teyen koldanıp düştük Şincan halkının cumuştanı jolun gengir tip cumuştan duru göğlemin toktosuz turaktaştırıp çana gengir tüyü gerek. Adam gücü aylığını açıp önüktürü, paydalanını gücü ötüp kesiptik teknika şimeyerler, jana teknika jöndöm şimeyerlerin tarbiyelap yetiştirini güç altıp, karatmalı kesiptik teknika jöndöm kurusun iştikti ulaşı aydırıp, bilim tivindeki, akıl jöndöm tivindeki, janalık çaratu tivindeki kesiptik cumuşlar koşuğunu zor oytup, jogoru katma ağırlı şimeyerler jana çuklacattu tartı şimeyerlerdi jetektep, tarbiyelu epkinin aşırıp, Ansayınkı bilim teknika serkeşmeyerlerin, çıgan injinerleri, çoğun mamleket ustaların tarbiyelap yetiştirüğü gerek. Naktulu bağlı ölçümünde bekem turup iş yüzünde kızmat kurbatın görünük töştürüp, hansayın köp çoğuru sapatlı işmeyerlerde Şincan'da kuruğa güç görüsü tüyüge çoğultuğu gerek. Koğumdu kamsız doğunun, Göğlümün gengirtip sapatın üstürüne cılıştatıp koğumdu kamsızdan durunun kaptalı göğlümün gengirtip koğumdu kamsız doğu meselesinin kalıp duğu arıtuğu mekanizmin cakşırtıp, Şağır ayıl turgundarının kartaygında gütünü mamilesini üstür hareketin işke yerle yolu koyup, koğumdu kamsız doğu koğumsuzduk, Torun bekim tığız tokup, koğumduk kamsız doğurun gözümülde paşkar ucanın arkını saktap narkına şurunu güç ötüp, harlut kalıkının kartayığında gütünü akçası, can saktu akçasın çeçkin cakşı gaytaru gerek. Adam gücü, baylığı cana koğumduk kamsız doğu sayısatımının teyliyo, coğru sapattu kamda olsun güç ötüp, adam gücü baylığı cana... Koğumduk kamsız doğu teyliyosun kıldaştırıp daraca östürü cil hareketin tutka kılıp, Sayasatta kıldaştırı jana teyliu derecesine aşırıını jalpı etke jılı iştatıp, jasanda akıl jöndömenen adam güçü baylığı jana koğumdu kamsızdo kızmatının juurluşu önügüsün başımdatıp, adam güçü baylığı jana koğumdu kamsızdo teyliusun jakşı bütürü, tez bütürü, oğoy bütürü. Akıl jöndömdü bütürüge qaray buruğun ilgeri sürü varlut kalkının başı uğurup kabatırlangan, jürüge ütkön işlerin güçsela jakşı çeçüü gerek. Adam güçü baylığı jana koğumdu kamsız doğunu jöngü salu dengelin jogorlatıp emgek hukuk talamın kamsız doğu mekanizmin gemeldendirip, mayananı geçeyen detünü jöngü salu kızmatın bari güçü menen jılıştatıp deyikan jumuşlardan mayanası maalında jeteerlü sommada taratuğa çınığı gepildi kılıp, ikemdü jumuştan ucuna jağdan jumuştangan turpattaki emgekçilerden hukuk talamın kamsız doğunu güç altıp, bazardı gözümüldü paşkar ucuna emgek kamsız doğusun gözümüldü, zakon atkar olsun güç ötüp emgek talaş tartışını layığında çeçip kalıptu, tartiptu, kalısı, layıktu, özara payda jetkirip çoğu narıp alğan. Şaykeştü, turuktu, emgek baylanışın kuruğu gerek. Partiyanın adam güçü baylığı, jana koğumduk kamsız doğu kızmatına karatılgan jalpı betke jetekçiligin güç ötüp partikon birgelik jetekçilik kılgan, göp tarmak şaykeşken. Büt koğum çoğu katışkan kızmat tüzülüşün jakşırtıp, adam güçü baylığı jana koğumduk kamsız doğu tarmağı jetekçilik panzası menen kadırlar koşuğun kuruluşun güç ötüp, Tuğra sayasının atıca karışın turguzup jana iş yüzümde görsötü. Partiya stili aruagdarlık kuruluşu jana çirikteşüge karıştır görüşün tereğinde jılıştatıp, kalıktan aylınasındakı tuğra emes stil jana çirikteşü masalelerin jöngü salonu tereğinde tep. Partiya müçülörü kadırlarda erice tartipke moyun sonu şart aslında batılar kılap hareketke gelip, jumuş tep çarba jaratuğa jetek tüyü gerek. Kadeyn kaben, Mokiyat, Jar Muhammed kıymılığa atışta.
1: Stansiyavız kabarım. 4-cü mamlekettik ekologiya günü jetip kelgen uçurda, 8-nji aydın 14-cü günü Abtonom rayonduk el kurultay turuktuu komiteti ekologiya çöyrö zakon jıynagyn үгүттөп изчилдештирип жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин катыштуу орундаштыруу талаптары жана Абтоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу, жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Аттоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулугу жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Шежинпин экология маданилик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп,

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.00 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

aydan aşuun madanilik amaliyatı ıhtiyarcılar teylösü boyunca tarbiyoluğunu kulaş şaydırdı. Kaptağan ıhtiyarcı 15 bin adam eretten aşıp el uğanca teylö atıretinin kuruluşuna türtkü boldu. 15-ci gezektuu dene hareket çarışı jana mayıttar özgöcü olimpik dene hareket çarışı ıhtiyarcılar teylösü boyunca tarbiyoluğu dilgir attanıp 6 minden aşuun kursant katıştı. İlim salasının küçün cuğurluşturup, negizgi katmar madanilik iş çözündük kızmatına katışıp, canı doğur, madanilik iş çözündülügü oku uluğu siyaktu, canı doğur, madanilik iş çözündülük çiğnağın tüzüp çıkıp, jakşı, qoğumduk bereket payda kıldı. Jaşı 50'den aşkan bolsa da, lejimşün dağile teylönün birinci çebinde şaşılış çürüüden almınday dedi. Men... Bir nur bolup kesibim jana mer mahabatı menen başkalarga jardam berip, jalpılık talam jana özün tartuulu arkulu başkalarga jılulık jetkirip, kişiler arasında jakşılıktı jetkiremin. Татнабалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгү өздө Ли мугалимдин аңгемесинен уктуңар, эми ырга кезек берели ыр уккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jiynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.